Dengekti. Dibişe çiyebira. Çibuye. Çe halahal. Çe şin uğraşayı. Evçi qerin u havare. Kani iyemri. Kiye. Dengedin gut. Te miridin avidetinene bira. Le barkrin heye. Jiran bardken, jiran bardken, jiran.